chama handina khigrosta lemikola zoy yer handini latsniyots is oy yer handini loskogosdor oy yer handini

Gile gil espirahenerin iskine lonlat. Ta grue gir mastuere gavel filin alar.

Hoş nadelem ver mağvalın kurdu hu erişk skanlatu lefal. Kese yaltu egeni sapantığım kurdu.